дай takror takror sevsi joning beri boring beri dilda yotgan zoring beri meni har kun yo'qlab kelib sevsi chaqirsam zum deb labbay gulim desam bitta jilmay otabekning kumushiday sevsi bahorday gul ochib iforing xatamo

0: bir suat satarı.
1: Aha.
0: Eğer yutamasam erte gelişti olmasıydı.
1: Ana bu zor olup da erte geyinde. Dem olasız, beymal, hatırcam. Evet, çünkü evet. Sizde allakaçan moy almıştırdık degen bir hayal buluşu mümkün. Çünkü evet. Anık bunarsa kitabım hiç kaçan dinleyicilerini aldamaydı ve bayram keyfiyatınızı terk etmesin. Biz siz bile hayırlaşalımız. Bayramlarını yakışı otkızı. Salamat olayın. Sağ olayın. Nuruddin'i yana bir bar tebrikleyen halette biz kengi sağa yolçumuz gerek bu. Mikko toplamı salkın yakına içimlikler. Lekin menga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Alim janoblariga hozir bog'lanishim kerak. Agar ular efirga kelayotgan bo'lsalar, mana shu sovg'alarni ularga qoldiraman. Agar kelmayotgan bo'lsalar, o'zim yana bir soat yoki yarim soat ichida ushbu sovg'alarni o'z egalariga tortib qilaman. Hit FM 98 hitlar manzili bugun sovg'alar manziliga aylanmoqda. Demak, hayitlik show davom etadi. Bizni tinglashda davom eting. Hit taronlarni ketma-ket ravishda e'tiboringizga havola etamiz. Bizda esa İsmail Küyle yaptı, merhamet. Çok hoş.

Drive Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Qunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

Ocean Badan Cumagece Saat 10.00'de Kullinmaz Mulli Davamı Hit Lunch Umar Bek ve Mohinur Bilen FM 98'de